0: Cosmo Dance.
1: Doctor Chili Mix. In your world, in front. In quick. Senga. Kiawa. In quick, Aoyak. In Climis. Aso Kitlaya. Doctor Chili Mix. In Chok. Ninok Lamat. Nigmati. Nik Ilamik. Nitlacopoya. In Joal Nepant. In Timisli. Nichok. Nignot Lamati. Nigmati. Nehua. Nehua Timetsli. Nehua. Joal Nepantli.

0: Cosmo Dance.
1: Don't touch me, miss. In your white infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick, Aoyak. In Timis. Aso Pitlaya. Touch me, miss. In chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik ilamik. Ni tlacopoya. In yowal nepantli. In tlimisli. Ni chop. Nik notlamati. Nigmati. Nehuan tos. Nehuan tmetzli. Nehuan. Yowal nepantli.

0: Cosmo Dance.
1: Toto Chimimex. In your wife and fan. In quick. Senga. Kiawa. In quick Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Tochin in Metz. In Chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik. Nik. Ilamik. Nitlakopoya. In. In. Yowal. Nepant. In Timis. Nichok. Nik. Not Lamati. Nigmati. Nehua. Tosh. Nehua. Nehua. Yowal. Nepant.